Flow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

gözler edin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: kurallarını sunar.
1: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.

Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi.

0: dediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bu yaz

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
1: Kamu spotu. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

ortası 13 Mayıs çarşamba sabahından günaydın herkese. Aşkın frekansı Slow Türk'te başlayan yeni güne özel duygularla eşlik eden şarkılarla ben Didem radyonuzda olacağım önümüzdeki 4 saatte. Güne başlangıç yolculuğunda güzel bir gün, mutlu bir sabah diliyorum hepimize.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 77 kötü, Ankara 69 kötü, İzmir 90 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 63 hava kirlilik düzeyi yüksek düzeyde ve Diyarbakır 53 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: AGESA'yla geleceğine yatırım yapanlar...

köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Bahar geldiyse...

0: iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Hayatın dengesi kaçtığında FUST yanında.
6: Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram slowturkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde

Hava sıcaklıkları bir yüksek, bir rüzgar var. Akşam sıcaklıklarıyla gündüz sıcaklıkları arasında oluşan farklar ve dengesiz koşullar şu günlerde hastalıkların artmasına sebep oldu. Birkaç kat giyinmekte, sürekli kendimizi kontrol etmekte, tedbirli olmakta fayda var diyelim ve meteorolojinin verdiği bilgilere göz atalım. Öncelikle Perşembe gününden itibaren iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi beklenen sıcaklıklardan bahsedelim. Perşembe günü yurdun tamamı yağışların etkisi altında olacak. Yağışlar tüm yurtta yerel ve kuvvetli olacak, aklınızda olsun. Bugünse Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yine Doğu Anadolu bölgesinin tamamı, Karadeniz'in tamamı ve Marmara'da yağmur beklenen diğer yerler arasında Ege ve Akdeniz bölgesinde ise parçalı bulutlu bir çarşamba günü geçmesi tahmin ediliyor. Günaydın herkese.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasalarını 12 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.34 değer kaybıyla 14.780 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.39, euro 53.28'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.801, çeyrek altın 11.537 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
3: Ritmini yakala.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
8: gelecek. Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızımda hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

Hayat bizi bazen öyle zorluyor ki parçalıyor, dağıtıyor. Sonra da ertesi gün yataktan kalktığımızda hadi hiçbir şey olmamış gibi güne devam et, sorumluluklarını gerçekleştir diyor. Tüm dağılan parçalarımız hayatla bazen bir araya geliyor. Bir bakıyoruz ki geçmiş gitmiş. Başlangıçlar ve bitişler kol kola, çünkü hayat bunu gerektiriyor. Bu sabah tüm bunları anlatan şarkılar yine bizi güne hazırlıyor.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar bu durumun nedeninin tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Merhaba, ben Teoman.

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
1: hissi. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım garım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele Kılçık Hocam. Albayrak Finans, yarına
8: güvenle planlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Reklam.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
10: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Yeni Bosna Şirin Evler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İnsan ne kadar tecrübe kazanmış olursa olsun yaşadığı her yaşın acemisidir. Çünkü ilk kez o yaşta oluyor o sene içerisinde. Geçtiğimiz günlerde okuduğum bu cümle çok mantıklı geldi gerçekten de. Ne kadar tecrübe sahibi olursak olalım yaşımızın acemisiyiz değil mi? Elbette hayata dair fikirlerimiz, alışkanlıklarımız, davranışlarımız, doğrularımız var. Ancak her yeni yaşın getirdiği başka. Slow Türk'te bu sabahta hayatı, bizi, ilişkileri anlatıyor şarkılar. Bakın ne diyor.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 77 kötü, Ankara 69 kötü, İzmir 90 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 63 hava kirlilik düzeyi yüksek düzeyde ve Diyarbakır 53 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
4: New Life B12 Plus eczanelerde.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
6: Bellona. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
7: gelecek. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
10: Migros yemek. Migros uygulamasında.
11: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Canım karım.
13: Ulan senin ne işin var
14: burada? Ulan Asu senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Ne acele kılçuk.

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Özellikle sosyal medya hayatımıza dahil olduktan sonra orada ve hayatın diğer yerlerinde birbirimizi daha fazla eleştirir olduk. Çünkü yanlışları görmek daha kolaydır. Bunu birbirimizin gözünün içine bakmadan söylemekse çok daha kolay. Oysa geçen gün okuduğum bir cümlede şöyle diyordu: fikrini sormayacağınız insanların eleştirilerinden de etkilenmeyin. Gün içinde yaptığınız konuşmalar, okuduklarınız, gelen mesajlar sizi olumsuz etkiliyorsa bu cümleyi belki de bir yerlere yazıp sürekli görmek, bakmak iyi olur. Ne dersiniz?

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Yeni Bosna Şirin Evler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flaşlısında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Ritmini yakala.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında ederim, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Gaming haftası vatanda. 11

0: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
1: New Life B12 Plus eczanelerde.
2: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi

JoyTürk'te bu sabah da şarkılarla hayatı, aşkı, güne hazırlanmayı konuşuyor, yaşıyoruz. Herkese günaydın. Sizin de paylaşılacak bir günaydınınız varsa hemen WhatsApp hattımızdan bize yazmayı unutmayın. 549 659 66 00 JoyTürk'ün

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Rüzgar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslular. Yine her yerdeler.
1: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
13: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik.
14: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
16: Reklam.
17: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.

Yeni güne günaydın deme zamanı geldi. Mesajlarla şarkılarımızı buluşturmaya başlayalım. Füsun bizlere ulaşmış, gece uyumakta çok zorlandım. O yüzden bu sabah kalkmak benim için biraz zordu diyor. Ben de uyumakta çok zorlandım. Biraz soğuk algınlığı durumu var. Bugün bol sıvı tüketimiyle bu işi halledeceğiz büyük ihtimalle. Adana'dan Bülent Keklik, yolcularıma benden bir şarkı armağan eder misiniz diyor elbette. Aşçıbaşı Murat Ustam, yardımcısı Mehmet Ustam ve Yamak Serdar Usta. Gaziantep bizlere ulaşmışlar. Kolaylıklar dileyerek armağan edelim şarkımızı. Antalya'nın güneşi ve sıcaklığı eşliğinde tüm dinleyicilerinize günaydın diyorum demiş Cafer Şen. Aziz de mesajıyla ulaşanlardan biri. Çok teşekkürler, sevgiler gönderelim. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Nevşehir. Anadolu'nun masal diyarı olarak adlandırılan bu şehrin büyüleyici dokusuyla farklı bir dünyaya açılmaya hazır olun. Peri bacalarının ve vadilerin evi olan Nevşehir'de hem eğlenceli, hem huzurlu, hem romantik bir tatil geçirebilir, hepsi birbirinden otantik olan mağara otellerde konaklayarak gözünüzü gün doğumunda gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlarla açabilirsiniz. Taş dokusuyla öne çıkan bu şehirde sıcak hava balonlarına binmenin yanı sıra ATV ve atlarla bölgeyi keşfederken yeraltı mahzenlerine uğramayı ve gün batımı manzarası eşliğinde bölge halkının tavsiye ettiği yerel lezzetleri tatmayı unutmayın. Güzel Atlar Diyarı'nın mistik atmosferinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
7: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.

0: online'a özel avantajları kaçırmayın.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Bambaşka yere taşır Toyota. Taşır da iş-

0: Sırada
1: sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi

Türk'te çarşamba sabahının günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. Amasya'dan Mahmut Kaya çok sevdiği eşine armağan ediyor. Tüm Türkiye'nin güzel insanlarına günaydın diyorum diyor. Katibeden fiyakalı memura armağan eder misiniz demiş bir dinleyicimiz. İletmiş olalım. İstanbul'dan Adnan, İzmir'den üniversite aşkım Özlem için çalar mısınız şarkınızı demiş tabii ki. Hasret Bozkurt için çalıyoruz bu şarkıyı. Ahmet ve Nazif kardeşimle Adıyaman'dan Tokat'a gidiyoruz diyen Samet'e de iyi yolculuklar dileklerimizle armağan etmiş olalım. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Mesut. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 12 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.34 değer kaybıyla 14.780 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.39, euro 53.28'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.801, çeyrek altın 11.537 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros.
10: Teknoloji sersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında TCL Alcatel MT40X Multi

sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yer değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Yeni güne günaydınımız mesajlarla devam ediyor. İskenderun'dan Merve eşine diyor ki bugün işler istediğin gibi gitmemiş olabilir ama yarınlar bizim. Hamza'ya armağan etmiş olalım şarkıyı. Bursa'dan Dilek ikinci baharım Mehmet'e armağan olsun diyor. Marmaris'ten Turgut Sülek Muğla Yeşilyurt'taki teyze oğlu Hüseyin Çaydere'ye selamlarını iletiyor. Ankara'dan Damla aşçıbaşım Nazmiye ablama selamlarımı iletir misiniz demiş. Hatay'dan Ayhan da berberde çalışıyor. Bütün gün sizi severek dinliyoruz demiş. Şarkımız sizlere armağan olsun. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Fuse-T. Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün 10. saatindeyiz. Mutlu sabahlar herkese. Günaydınları şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Adana'dan mesaj gönderen bir dinleyicimiz, çok sevdiğim biricik eşim Fatoş Hanım'a armağan ediyorum diyor. Kaan, başta tüm sağlık çalışanları olmak üzere yanımdaki dostum Halit için istiyorum. İstanbul'dan yazıyorum demiş. Sevgiler gönderelim tüm sağlık çalışanlarına biz de. Her gün sizi dinliyorum diyen Ece Doğru'ya da armağan edelim şarkımızı. 549-659-66-00 birazdan artık son günaydın mesajları burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun, isterseniz bize yazın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 77 kötü, Ankara 69 kötü, İzmir 90 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 63 hava kirlilik düzeyi yüksek düzeyde ve Diyarbakır 53 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Kastamonu'dan Ömer bizlere ulaşmış. Çalışma arkadaşlarına ve nişanlısı Elif'e armağan ediyor. Antalya'dan olsan iş arkadaşlarımla beraber bu sabahta Slow Türk dinliyoruz. Bize de armağan eder misiniz demiş. Ankara'dan Yasin, ben de bir sağlık çalışanıyım. Sevgiler gönderiyorum tüm sağlık çalışanlarına diyor. Ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkımızı.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.735 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.870, çeyrek altın 11.651 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
5: Garaj Oto Ekspertiz. Bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Taşır da işimizin

0: Mayıs ayı hafif ticari araç fırsatları Toyota'da. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalarda ve toyota.com.tr'de. Toyota. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Bugün de bize hayatı, aşkı, ilişkileri anlatan şarkılarla hissederek aceleye kapılmadan başladık güne sakin ritimlerle Slow Türk'te. Ben Didem, günün ilk yolculuğunu sonlandırma zamanı geldi, saat 11'e yaklaşıyor. Herkese her şeyin yolunda olduğu.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Nevşehir. Anadolu'nun masal diyarı olarak adlandırılan bu şehrin büyüleyici dokusuyla farklı bir dünyaya açılmaya hazır olun. Peri bacalarının ve vadilerin evi olan Nevşehir'de hem eğlenceli, hem huzurlu, hem romantik bir tatil geçirebilir, hepsi birbirinden otantik olan mağara otellerde konaklayarak gözünüzü gün doğumunda gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlarla açabilirsiniz. Taş dokusuyla öne çıkan bu şehirde sıcak hava balonlarına binmenin yanı sıra ATV ve atlarla bölgeyi keşfederken yeraltı mahzenlerine uğramayı ve gün batımı manzarası eşliğinde bölge halkının tavsiye ettiği yerel lezzetleri tatmayı unutmayın. Güzel Atlar Diyarı'nın mistik atmosferinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın. Pilot
4: Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım.
8: Piyasaları takip et.
9: Bunu al, şunu sat.
8: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

0: Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. 13 Mayıs Çarşamba gününü yaşıyoruz. Haftanın tam ortasındayız. Hepimiz için güzel geçsin. Haluk Sarıtaş ben. Yine en sevdiğiniz ve seçtiğiniz şarkılarla yanı başınızdayım.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize fuzul lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri kask takmak zorundadır. Kask, baş yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle
7: planlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde tüm sat.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.

Mabel Matiz geçtiğimiz günlerde çıkarmış olduğu şarkısı Dağılıyorum Olaysız radyonuzdaydı. 11.51 oldu saatler. Slow Türk'te artık bu çarşamba gününe şarkılarınızı bırakabilirsiniz. İşte numaramız 549-659-66-00'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Nevşehir. Anadolu'nun masal diyarı olarak adlandırılan bu şehrin büyüleyici dokusuyla farklı bir dünyaya açılmaya hazır olun. Peri bacalarının ve vadilerin evi olan Nevşehir'de hem eğlenceli, hem huzurlu, hem romantik bir tatil geçirebilir, hepsi birbirinden otantik olan mağara otellerde konaklayarak gözünüzü gün doğumunda gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlarla açabilirsiniz. Taş dokusuyla öne çıkan bu şehirde sıcak hava balonlarına binmenin yanı sıra ATV ve atlarla bölgeyi keşfederken yeraltı mahzenlerine uğramayı ve gün batımı manzarası eşliğinde bölge halkının tavsiye ettiği yerel lezzetleri tatmayı unutmayın. Güzel Atlar Diyarı'nın mistik atmosferinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Eller Üzer, Serkan Nişancı, radyonun sahibi Slow Türk'te istek attığımız devreye girdi, hemen dinliyoruz.
1: Merin Haluk Bey, ben Ataşehir'den Levent, sizden Serdar Ortaç'a Burak'tan Yasemin Şarkısı'nı çok sevdiğim arkadaşım Elif Hanım'a gelsin.

0: Burak Bulut, Serdar Ortaç, Yasemin'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te Derya Ulu isteği var.
1: Haluk abi merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kütahya'dan selamlar. Sizden Derya Ulu'nun Hani adlı parçasını çalarsanız çok mutlu olurum.

0: Olmazlara vuruluyorum. Mert Demir radyonun sahibi. Slow Türk'te Teoman isteği var.
1: Selamlar, iyi yanlar Haluk abi. Ben İstanbul'dan Ayşe. Benim sizden isteğim Teoman'dan bir şarkı. Seçimi size bırakıyorum. Teşekkürler.
0: O zaman ben de bu şarkıyı seçiyorum.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 77 kötü, Ankara 69 kötü, İzmir 90 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 63 hava kirlilik düzeyi yüksek düzeyde ve Diyarbakır 53 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: Ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Göz bebeğiniz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav 17 Mayıs'ta.

0: Son birkaç yılın en çok dinlenen gruplarından bir tanesi Manifest. Yaşanacaksa radyonuz saydı Slow Türk'te. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhabalar. Tüm Slow Türk dinleyicilerine iyi eğlenceler diliyorum. Sizlerden eşim için Norm Ender ve Ebru Gündeş'ten bir çift göz parçasını istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.
0: O zaman biz de hemen çalıyoruz. Norm Ender, Ebru Gündeş, bir çift göz. Slow Türk'te sizlerle.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçmeye, biz de çalmaya devam ediyoruz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Yayınınızı severek dinliyorum. Ben Kayseri'den Gizem. Bir daha sevmek yok şarkısını sadece kendim için istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Teşekkürler.
0: Rica ederiz. Bir başka mesaj.
2: Günaydın Haluk Bey. Günaydın Slow Türk ailesi. İstanbul'dan Hava Korkut. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Bugün hava çok güzel. Manzaram çok güzel. Tarabya Ömürtepe. Sizden Bir Daha Sevmek Yok adlı parça istiyorum. Kendimle, Slow Türk ailesi ve sizler için iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim.
0: İyi ki sizler de varsınız. O zaman Bir Daha Sevmek Yok Slow Türk'te.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.650 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.847, çeyrek altın 11.611 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Reklam.
6: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkılar bu çarşamba gününde de sizlerle buluşmaya devam ediyor. Yaşar isteği var.
1: Merhabalar Haluk Bey, merhaba Slav Türk.
0: Merhaba.
1: Her zamanki gibi harikasınız Haluk Bey. Rica etsem Yaşar'ın şarkılarından birini çalar mısınız? O Türk dinleyicilerine gelsin. Hepimize gelsin.

0: İstek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dile-

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Olacak gibi değil.
1: Ersay Üner, olacak gibi değille. Radyonun sahibi Slow Türk'te Mabel Matiz isteği var.
2: Merhaba, ben Düzce'den Ünal. Her zaman olduğu gibi yine sizi dinlemekteyim. Sizden Mabel Matiz'den Sarmaşık parçasını istiyorum. Bütün Slow Türk ekibine ve Slow Türk dinleyenlerine armağan ediyorum. İyi yayınlar.

0: Kalpsiz Serseri. Simge geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te geçmişe gidiyoruz.
1: Slow Türk ailesi, Berze'de Süleyman. Haluk Bey, ben eski bir şarkı istiyorum. Aşkın Nur Yengi'nden Yalancı Bahar. Teşekkür ederim.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en kurak yeri olan Atacama Çölü, Pasifik Okyanusu'nun kıyısındadır. Şili'nin kuzeyinde yer alan Atacama Çölü'nün bazı bölgelerinde yıllık yağış miktarı 1 milimetrenin altındadır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Bilastik, hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

Airbnb'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Tarkan Anılarla Yaşamak radyonuzdaydı. Slow Truck'te Koray Avcı isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba, ben Sakarya'dan Fasoş. Bugün sizden Koray Avcı'dan Aşk Sana Benzer adlı şarkıyı çalmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.

0: reklam.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene. Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz. I got a good good
5: feeling. I got a good good. Ege'de donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detay

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Bir güldün de radyonuzdaydı. Slow Türk'te Ebru Gündeş istekleri var.
1: Bu şarkı kırmızı ışıkta bile karizmasını bozmayan, virajları sanat eserine çeviren dünyanın en yakışıklı şoförüne gelsin. Ebru Gündeş neredeydi?
0: İstanbul'dayız.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: İstanbul'dan Kaan. Ebru Gündeş'ten Cennet şarkısını tüm Slow Türk ailesine armağan ediyorum. İyi yayınlar.

0: Emircan İrek can dostumla az önce Slow Türk'teydi. Aşkın frekansında sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. İzel isteği var, dinleyelim.
1: Merhaba Haluk Bey. İstanbul'dan Hüseyin ben. Eşim Sevil ve kızım Nefes için İzel'den kızımız olacak diye istiyorum. İkisini de çok seviyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.

0: kızımız olacaktı. Gittin küçüğüm, kızımsız yollardayım.
1: Kamu spotu.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Türkiye'nin yol haritası.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
6: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Nevşehir. Anadolu'nun masal diyarı olarak adlandırılan bu şehrin büyüleyici dokusuyla farklı bir dünyaya açılmaya hazır olun. Peri bacalarının ve vadilerin evi olan Nevşehir'de hem eğlenceli, hem huzurlu, hem romantik bir tatil geçirebilir, hepsi birbirinden otantik olan mağara otellerde konaklayarak gözünüzü gün doğumunda gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlarla açabilirsiniz. Taş dokusuyla öne çıkan bu şehirde sıcak hava balonlarına binmenin yanı sıra ATV ve atlarla bölgeyi keşfederken yeraltı mahzenlerine uğramayı ve gün batımı manzarası eşliğinde bölge halkının tavsiye ettiği yerel lezzetleri tatmayı unutmayın. Güzel Atlar Diyarı'nın mistik atmosferinde keyifli yolculuklar.
3: Türkiye'nin yol haritası.
4: En güvenilir

0: dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flaşlısında ödeme. Siz de yenilenen bonus flaşı hemen indirin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
3: Hangi kredi?
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri araçlarını iki elle kullanmalıdır. Tek elle sürüş yapmak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabilir. Trafik güvenliği için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Zamanın öyle geçip gitmesine izin verme. Keşke dememek için güvencesiz çalışmayı kabul etme. Sigortasız çalışma, yarınından çaldırma. Sosyal Güvenlik Kurumu.

0: Geçmişten günümüze, kalbinize, ruhunuza dokunan şarkılar birbiri ardına sizlerle buluşmaya devam ediyor. Tabii bu arada sesli mesajlar da devam ediyor. Bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Merhaba Sıla Türk Yayınlar, ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Ege'den Yaz Aşkım parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrar deneyin yayınlar diliyorum.

0: Feridun Düzağaç, Alev Alev'le radyonuzda. Hadi bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Haluk Bey, iyi yayınlar Cem ben.
0: Teşekkürler.
1: Çok sevdiğim eşim Esra'ya Ajda Pekkan'dan Her Yaşın Bir Güzelliği Var şarkısını istiyorum. Zamana bedenimiz uymayabilir ama ruhumuz aşka her zaman hazırdır. İyi yayınlar.

0: Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram Slowtürk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene, pilot garaj, şoto ekspertiz.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: iki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Hande Yener, radyonuzdaydı. Günün son sesi mesajına kulak verelim.
1: Haluk Bey merhaba, nasılsınız? Şeyda ben.
0: Merhaba.
1: Biz bugün sizden, Çelik'ten Sevdan Gözümün Bebeği şarkısını dinlemek istiyoruz. Çalarsanız seviniriz. Tüm emniyet teşkilatına gelsin, kolay gelsin.
0: Gönderdiğiniz bütün mesajlar için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben, bu gece tam 12'de bir kez daha Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Hoşça kal Türkiye.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet

0: 800 TL.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

13 Mayıs Çarşamba günü, hafta ortasında ve sımsıcak çok keyifli bir günde yeniden birlikteyiz. 15-19 saatleri arasında Slow Türk'te dinleyeceğiniz en iyi aşk şarkılarına eşlik etmek üzere. Ben Şeyma Şener, mikrofon başındayım. Herkese keyifli saatler, çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Sarı.

0: bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım garım.
7: Ula senin ne işin var
8: burada? Ula Asu, senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele,

Güzel havalarda okula gitmekte zorlanan çocuklar gibi çalışıyor olabilirsiniz. Bugün böyle bahar havasını hissedince işe adapte olmak, konsantrasyonu sağlamak zorlaşmıştır diye tahmin ediyorum sevgili dinleyiciler. Ama epey ilerledik artık akşam üzerine ve mesai bitimine doğru yaklaşacağız. O dakikaları da elbette şarkılarla ve birazdan da sizlerin mesajlarıyla en iyi şekilde, en keyifli haliyle değerlendireceğiz. Mesajlar için detayları birazdan paylaşacağım. Ben...

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.637 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.37, euro 53.48'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.847, çeyrek altın 11.610 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: dediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.

Geçip gidenleri düşünüp keşke dememek için güvencesiz çalışmayı kabul etme. Sigortasız çalışmak yarınından çalmaktır. Hakkını ara. Sosyal Güvenlik Kurumu.

önce söylediğimiz gibi mesajlarla devam edeceğiz programın önümüzdeki bölümüne. O yüzden hemen paylaşmak istediklerinizi, Slow Türk'ten duyurmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Dakikalar sonra ben de yazdıklarınızı yayında okumaya başlayacağım. Hem her gün her yayında olduğu gibi kimler nerelerde dinliyor merak ediyorum. O yüzden bunları paylaşmayı, isimleri yazmayı da lütfen unutmayın. WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0'a mesajlarınızı bekliyorum.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Çağlayan Zincirli Kuyu, Mertel Şirin Evler, Sefaköy Avcılar, Sultan Gazi Ok Meydanı, Bayrampaşa Mahmut Bey güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün getir büyükte getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL'ye indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim. Getir, bir mutluluk getir.
5: Bahar geldiyse...

değiştirip fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: uçacaktı.
1: Yepyeni saatteyiz. Herkese şimdiden iyi bir akşam üzeri dileyebiliriz. Bence 16. saatteyiz. Mesai bitimine doğru geri sayım devam ederken kimler nerelerde dinliyorlar? Şimdi mesajlardan görme zamanı. Adana'dan yine daimi dinleyenimiz Bülent Keklik ilk ulaşan dinleyicimiz oldu. Aşkım Elam'a istiyorum. Gelecek şarkıyı dedi. Onlar için çalalım. Sizi dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. İyi yayınlar demiş Musa. Çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan Derviş Şen, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime, yolcularıma ve kaptan arkadaşlarıma istiyorum diyor. Mesajlar gelmeye devam edebilir. Yeni katılanlar için numaramızı tekrarlayalım. Sizler de yazmak isterseniz 549 659 66

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 77 kötü, Ankara 69 kötü, İzmir 90 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 63 hava kirlilik düzeyi yüksek düzeyde ve Diyarbakır 53 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Kral.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri.

Güzel İzmir'den çok sayıda dinleyicimiz var. Oradan kulak veren herkese selamlar, sevgiler. Biri de Sidar. Şu anda biricik yeğenim Berçem'le tatlı yapıyoruz ve sizi dinliyoruz. Yeğenim için güzel bir şarkı istiyorum demiş. Şimdiden afiyet olsun. Bol keyifler. Hemen ardından Konya'dan selamlarını gönderen bir dinleyicimiz var. Bugün çok boşlukta hissediyorum kendimi. Meğer radyoyu açmayı unutmuşum. İş arkadaşlarımdan Osman Çiçek'e gelsin sıra. Sıradaki şarkı demiş. Yokluğumuz, boşluğumuz hissediliyor demek ki. Ne mutlu bizlere. Yine İzmir'den sevgili Füsun içinde çalıyoruz. Gelecek şarkımızı Antalya Belek'ten Sabire Hanım. Kahvemi yaptım, güzel şarkıların tadını çıkarıyorum demiş. Öyleyse afiyet olsun. Hemen şarkıyla buluşturalım.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.623 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 43.37, euro 53.48'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.851, çeyrek altın 11.621 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

En sevdiklerinizden biri gelmek üzereyken bakalım bu şarkımız kimlere gidecek? Sıradaki şarkıyı yollarda olan tüm arkadaşlarımıza armağan ediyorum demiş Alper. Öyleyse Alper ve trafikteki herkese göndereceğiz. Musa Kıbrıs'tan selamlarını gönderiyor. Kıbrıs'a bizden de selamlar, sevgiler. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz demiş Aziz, selamlarını göndermiş. Şarkımızı biz de ona ulaştıralım. Ve Tayfun yazmış. Tüm Duranlılara armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş.

0: kurallarını sunar.
1: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar yine her yerdeler.
2: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayatın dengesi kaçtığında Fiusti yanında.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
11: Güvenilir bakım Otopratik. Otopratik.
12: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
13: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bir yeni saati daha başlatmış olduk. Akşamın en güzel aşk şarkılarıyla birlikte herkese mutlu bir akşam üzeri diliyorum bir kez daha. Ve mesajlarımızı bitiremedik. Onlarla devam edelim. Nilüfer yazmış, çok değerli servis şoförümüz Ferhat için gelsin sıradaki şarkı demiş. Tüm havzalı hemşerilerime bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor Ragıp Bey.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Nevşehir. Anadolu'nun masal diyarı olarak adlandırılan bu şehrin büyüleyici dokusuyla farklı bir dünyaya açılmaya hazır olun. Peri bacalarının ve vadilerin evi olan Nevşehir'de hem eğlenceli, hem huzurlu, hem romantik bir tatil geçirebilir, hepsi birbirinden otantik olan mağara otellerde konaklayarak gözünüzü gün doğumunda gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlarla açabilirsiniz. Taş dokusuyla öne çıkan bu şehirde sıcak hava balonlarına binmenin yanı sıra ATV ve atlarla bölgeyi keşfederken yeraltı mahzenlerine uğramayı ve gün batımı manzarası eşliğinde bölge halkının tavsiye ettiği yerel lezzetleri tatmayı unutmayın. Güzel Atlar Diyarı'nın mistik atmosferinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenli

0: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.

0: iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya.

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Bugün yine oldukça bir zaman ayırdık mesajlara. Son bir taneyle paylaşımları tamamlayalım. İstanbul'dan Sadık Akman sıradaki şarkıyı beni tamamlayan ve şu an Gebze'de sizi dinleyen aşkım Gülşah için istiyorum diyor.

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
8: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Teknoloji istersin, Vatan'da bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Tefal TY2098 WO X

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi.

Günün yorgunluğunu, akşam telaşını hafifletmenin en iyi yolu çok sevdiğimiz şarkıları bir bir dinlemek ve onlara eşlik etmek. O yüzden sizi o şarkılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bölümü kapatalım. Ardından birlikte geçireceğimiz bir saatimiz daha var. Yeni bölümde tekrar buluşalım.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Nevşehir. Anadolu'nun masal diyarı olarak adlandırılan bu şehrin büyüleyici dokusuyla farklı bir dünyaya açılmaya hazır olun. Peri bacalarının ve vadilerin evi olan Nevşehir'de hem eğlenceli, hem huzurlu, hem romantik bir tatil geçirebilir, hepsi birbirinden otantik olan mağara otellerde konaklayarak gözünüzü gün doğumunda gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlarla açabilirsiniz. Taş dokusuyla öne çıkan bu şehirde sıcak hava balonlarına binmenin yanı sıra ATV ve atlarla bölgeyi keşfederken yeraltı mahzenlerine uğramayı ve gün batımı manzarası eşliğinde bölge halkının tavsiye ettiği yerel lezzetleri tatmayı unutmayın. Güzel Atlar Diyarı'nın mistik atmosferinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Bambaşka yere taşır Toyota.
8: Taşır da işimiz.

0: Toyota'da. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalarda ve toyota.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
4: Güvenilir bakım Otopratik.
5: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim. Getir,
6: Sprite ve nane olur mu?
7: Sprite ve nane.

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör. Çeşit çeşit getiriş. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getiriş. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yer değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
5: New Life B12

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Adam.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: Anadolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flaşlısında ödeme. Siz de yenilenen bonus flaşı hemen indirin.
1: Perakende ustalarının

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
7: Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Reklam.
12: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 13 Mayıs çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.23 değer kaybıyla 14.598 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.843, çeyrek altın 11.605 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Çağlayan Zincirlikuyu, Mecidiyeköy Haliç, Topkapı Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü aralıklarla etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Kavacık Sancaktepe hattı yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Ritmini yakala Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
5: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele?

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim. Getir, getir.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 77 kötü, Ankara 69 kötü, İzmir 90 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 63 hava kirlilik düzeyi yüksek düzeyde ve Diyarbakır 53 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: İşini büyütenlerin mikrosu.

0: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Yemek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
4: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
5: Sprite ve nane olur mu?
6: Sprite ve nane.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
5: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım Mobi Şube'yi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Cumartesi'den Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.

0: 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

0: Parafın. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 13 Mayıs çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %1.23 değer kaybıyla 14.598 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.843, çeyrek altın 11.605 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Çağlayan Zincirlikuyu, Mecidiyeköy Haliç, Topkapı Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü aralıklarla etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Kavacık Sancaktepe hattı yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Ritmini yakala.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında kayısının kilosu 79 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
8: gelecek. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım garım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele kılçık koy.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilek

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyun artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Çalıoğlu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Ankara Ekos ve Beni Al az önce Slow Türk'teydi. Aşkın Frekansı'ndan herkese merhabalar, iyi geceler. Haluk Sarıtaş ben. Yine bir çarşamba gecesinde yaklaşık 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkıların yanı sıra sizlerin göndereceği sesli mesajlarla da yanı başınızda olacağım. Keyif dolu geceler herkese.

uzun bir aradan sonra artık konserleriyle tekrar hayranlarının karşısına geçecek olan Şebnem Ferah, Mayın Tarlası'yla Slow Türk'teydi. Artık istek hattımız devrede. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: İstek hattımız devreye girdi. Hemen bakalım gecenin ilk şarkısı neymiş?
1: İyi akşamlar. Sevgili oğlum, seni seviyorum. Her zaman aklımdasın. Güzel günler görmek ümidiyle, sabırla bir araya gelmemizi arzu ediyorum. Mor ve Ötesi'nden Bir Derdim Var şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Yıl 2003, Beni Hatırla isimli şarkısıyla listeleri alt üst etmişti. Nazan Öncel'den bahsediyorum. Az önce de radyomuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Emre Aydın isteği var, dinleyelim.
1: Merhaba, iyi yayınlar ve iyi geceler. Canımdan çok sevdiğim, güzel gözlü, güzel kalpli, hep gurur duyduğum canım abim için Emre Aydın Soğuk Odalar çalmanızı istiyorum. Canım abim, seni çok seviyorum. Her an aklımda ve kalbimdesin. Seni çok özledim.

0: Geçtiğimiz günlerde çıkarmış olduğu yepyeni şarkısı Biterse Hatıran ve Mert Demir geride bıraktığımız isimdi. Slotruk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: İyi geceler Haluk Bey. Bu gece yine dolu dolu müzik dinledik sayenizde. Sağ olun, var olun. Mebrure değilim şarkısı birkaç defadır çalıyorsunuz. Benim de ilgimi çekti. Bu gece de çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Sevgiler, hoşça kalın, iyi yayınlar.

0: Bir yarası vardı, adı İntikam'dı. Mustafa Sandal Slow Türk'teydi. En sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: Haluk Bey, iyi geceler, iyi yayınlar. Ben bugün sizden çok sevdiğim kardeşim için Semi Cenk'ten Üzülmedim Ki şarkısını istiyorum. Ertesi gün kavuşamayacağım için uyuyamadığım geceler var benim. Onu çok özlüyorum, onu çok seviyorum. Elbet bir gün buluşacağız diyorum.

0: Sezen Aksu ve Zamansız şarkılarından bir tanesi Tükeneceğiz Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda geçmişte kalmaya devam edelim. Hangi şarkıyla dinleyicimiz söylesin?
1: İyi geceler Haluk Bey. İstanbul'dan sevgiler. Sizden bu gece son şarkısını rica ediyorum. Levent Yüksel'den. Bu saatte Slow Türk dinleyen herkes için gelsin bu şarkı.

0: Nilüfer ve benim de sevdiğim slow şarkılarından bir tanesi İnkar Etme radyonuzdaydı. Aşkın frekansında Marmaris'e gidelim. Mabel Matiz isteği var. Dinleyelim.
1: İyi geceler Haluk Bey. Marmaris'ten selamlar. Herkese iyi geceler diliyorum. Bahçemin, gönlümün en güzel papatyası için Mabel Matiz'den Bahçemin En Zor Gülünü rica ediyorum. Pınar'ım cuma günü önemli bir ameliyata girecek. Bütün Slow Türk ailesinden bir hayır duası rica ediyorum. Dualarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Çok teşekkürler, iyi yayınlar.

0: Son günlerde en sevilen şarkılardan bir tanesi İhtiyacım Var radyomuzdaydı. Slow Türk'te bir Gökhan Türkmen çalalım ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba Slow Türk yayınlar. Ben İstanbul'dan Ergin. Bugün sizin istek parçam Gökhan Türkmen Yorgun parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: Popüler müziğin en güçlü kadın seslerinden bir tanesi. Hiç kuşku yok ki. Sertab Erener'den bahsediyorum. Aşk radyonuzdaydı. Slow Türk'te kalbinize, ruhunuza dokunan şarkılar gecenin bu saatinde sizlerin mesajlarıyla devam ediyor.
1: Merhabalar, iyi geceler. Eğer mümkünse şu an ruh halime çok uygun Tuğkan, Kusura Bakma şarkısını çalabilir misiniz? Çok teşekkürler. İyi yayınlar.

0: Kurşun adres sormaz ki ve Kenan Doğulu Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: İyi geceler, iyi yayınlar. Mazhar Alanson'dan Ah Bu Ben şarkısını mesaide olan güvenlik görevlisi arkadaşlarıma armağan olsun.

0: Özlediğiniz, hasret kaldığınız her kim varsa bu şarkı onlar için de gelmiş olsun. Murat Boz radyonuzdaydı. Slow Türk'te Teoman isteği var. Dinleyelim.
1: Haluk Bey merhaba, kolay gelsin. Bugün sizden istek parçam Teoman'dan Gönül Çeden şarkısı. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Bu yıl Slow Türk'te en çok istenen şarkılardan bir tanesi oldu. Nilşi Anka'yla radyonuzdaydı. Aşkın frekansında, sesli mesajlarda bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: İyi geceler Haluk Bey. Rica etsem Bengü Unut Beni parçasını çalar mısınız? İyi.

Herkese iyi geceler. Merhaba Haluk Bey. Sizden Lemansam'ın Gül Güzeli isimli şarkısını rica ediyorum. Keyifli dinlemeler.

0: Le Mansam Gül Güzeli Slow Türk'teydi. Artık veda vaktim geldi ama gecenin son birkaç mesajına kulak verelim.
1: Herkese merhabalar. İyi geceler diliyorum öncelikle. Ben uzakta olan yakınıma Göksel İpekçi'den Aylardan Mayıs şarkısını göndermek istiyorum. Bunu duyduğunu, dinlediğini biliyorum. Seni çok özledim. Günden güne özlemim artıyor. Sevgim de aynı şekilde. Seni çok seviyorum. İyi geceler.
2: İyi geceler. Ben Samsun'dan bağlanıyorum. Bir Ateş Attın Beni şarkısını istiyorum. Biricik Kübra'nın doğum günü için. Teşekkürler.
3: Haluk Bey selamlar. Ben Sakarya'dan Bünyamin. Bu akşam duygularımı ve hislerimi en iyi ifade edebilecek olan Kayahan'dan Odalardan Işıksızım şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Size ve tüm dinleyenlere iyi geceler diliyorum.
0: Yayınlansa da yayınlanmasa da gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Haluk Sarıtaş ben. Gündüz saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.